0: Olafur.
1: Beni çağırdılar.
0: Tüm fotoğrafını.
2: North Point 1037 for lunch.
0: 10-4, have a good day.